Sıda hazır. Cukkage'ye hazır hazır. Sırvya bineye. Lekin bachok yagi. Hazır hazır.